yollaş kendir canna yazgı şırlarında yazgı şırlarında saklanmak biz para bir yazlığın bızılarında yazlığın bızılarında yazlığın

Yazlar sulay iller yıllar mana örerle yıllar mana örer taşkın sularında taşkın sularında Kabatlanır menge bizning, küngül yemle bizning, küngül yemle